müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Net Müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji. Senden

Modern müziğin en iyi örnekleri. En kaliteli Türkçe pop. Enerji. Mercedes Kombos sabahların efendisini sunar.

Mercedes Kombos Otomotiv güvencesiyle kemerlerinizi bağlayın ve muhteşem bir sabaha hazır olun. Sabahların Efendisi başlıyor.

0: sabahların efendisi. Günaydın.
1: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın sabahların efendisi.
3: Günaydın Kerem.
1: Sabahların efendisi.
3: Günaydın Kerem.
4: Günaydın sabahların efendisi. Günaydın.
2: Sabahların efendisi, günaydın.
5: Günaydın sabahların efendisi.
6: Sabahların efendisi, günaydın.
5: Sabahların efendisi, günaydın.
7: Günaydın.
8: Günaydın.
9: Günaydın
8: Kerem.
9: Günaydın Kerem.
10: Günaydın Kerem.
9: Günaydın Kerem.
5: Bütün canlılığımla söylüyorum, günaydın Kerem.
11: Günaydın.
12: Günaydın Kerem.
0: Günaydın.
1: Günaydın.
0: Sabahların efendisi. Günaydın! Günaydın millet! Günaydınlar Şahane'de. Nefis bir bayramı geride bıraktık. Yedik, içtik, gezdik, tozduk. Aha da böyle olduk. Ama ne oldu? Ne oldu? Elime düştünüz değil mi? Evet. Günaydınlar milletim. Umarım güzel bir pazartesi gününüz olur. Güzel bir pazartesi günü geçer. Geçmeyecekse de gelmiş geçmiş olacak. Yani zaman içinde o kadar kısa bir süreydi ki unutun gitsin diyeceksiniz. Daha güzel günleriniz de olacak, merak etmeyin. Yani şunun şurasında zaten büyük bir göktaşının asteroidin dünyaya çarpıp tarihi tarihe gömmesine ne kadar kaldı ki ya? Sabahların efendisi benim adım, negatifleri toplarım. Onları şakaya çevirip hayatımı mutlu bir yer haline getiririm. Siz de bunun bir parçası olmayı kabul ettiğiniz için minnettarım. Her ne kadar güzel olduğum için beni kıskanıyor olsanız da bunu kötü niyetle yapmadığınızı biliyorum. Ben de böyle bir güzelliğe kayıtsız kalamazdım. Kıskanırdım millet. O açıdan sizi suçlamıyorum. Canınız sağ olsun. Pekala. Söylediğimiz gibi güzel bir tatilin ardından yine sizlerle birlikteyiz. Keyifliyiz, neşeliyiz. Her zaman yaptığımız işin daha iyisini yaparak yolculuğunuza eşlik edeceğiz. Yüzünüze tebessümler konduracağız. Ve bunu var gücümüzle, tüm enerjimizle yapmaya başladık millet. Serhan Kombas Otomotiv sabahların efendisini gururla sunmaya başladı. Bugün pazartesi olduğuna göre ne yapıyoruz? He? Pazartesi şarkımızı söylüyoruz. Evet. Hadi bakalım. Pazartesi. Pazartesi. Hepimizin problemi. Siz de şu anda. Hep pazartesi. Pazartesi. Pazartesi. Hepimizin problemi. Hep pazartesi.
13: Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Enerji haftanın şarkısı.
1: Beko yazar kasa postla işinize hız katın. Adada en geniş banka seçeneği sunan, tek cihaz olma özelliği taşıyan Beko yazar kasa postla hem yerel hem de şube bankalarını dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hızlı işlem kapasitesi ve daha birçok özellikle Beko yazar kasa posta geçmek, peşin fiyatına 3 taksit avantajından yararlanmak için hemen başvurun. Detaylar, başvuru ve online satın alma işlemleri yazarkasakıbrıs.com'da.
0: Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerji.

0: Mercedes Kombos'un sunduğu Sabahların Efendisi devam edecek. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.
1: Bir Mercedes hayali. Artık sadece hayal değil. 2026 model Mercedes-Benz GLA 45 bin sterlinden başlayan fiyatlar ve 490 sterlin aylık ödeme seçenekleriyle Kombos Otomotiv'de. Hibrit teknolojisiyle geleceği bugünden yaşayın. Detaylı bilgi 0533 866 1310.

0: Sevdikleriniz ve sizin sağlığınız artık güvence altında. Kuzey Kıbrıs'ta bir ilk. Nord Prime Sağlık Sigortası ile tanışın. Sadece 6080 Türk Lirası'ndan başlayan fiyatlarla anlaşmalı kurumlarda limitsiz yatarak tedavi imkanı. Sağlığınızı şansa bırakmayın. Nord Prime, her an yanınızda. Detaylı bilgi için 444 40 11 veya npikıbrıs.com.
1: Hayatınıza renk katmak için merhaba Nord Prime'da yarınlara.
0: Nord Prime Sağlık Sigortası. Güvende hissetmenin en doğru yolu.
2: Niaris Bank'tan hemen bir e-mevduat hesabı açın. Avantajlı hoş geldin faiziyle yüksek getiri sağlayın. Niaris Bank e-mevduat hesabı açmak da kazanmak da çok kolay. Niaris Mobil veya internet şubesinden anında e-mevduat hesabı açarak avantajlı faiz oranlarıyla hemen biriktirmeye ve kazanmaya başlayın. Dilediğiniz zaman para yatırma ve çekme işlemlerini şubeye gitmeye gerek kalmadan 7/24 gerçekleştirin. Niaris Bank, ne güzel şeymiş düşünülmek. Niaris Bank.
3: Mercedes Kombos'un sunduğu Sabahların Efendisi devam ediyor. Enerji veren şarkıların doğru frekansı enerji. Hit müzik burada.

0: Günaydınlar Şahane Ada. Radyo Enerji bu kanalın adı. Çok uzun süredir Kıbrıs'ta en çok dinlenen Türkçe pop müzik radyosu. Sunucularımız birinci sınıf, müzik direktörümüz bir pırlanta, yayın sorumluları falan. Hepimiz fare gibi çalışkanız arkadaşlar. Nasıl? Yok mu öyle bir laf? Öyle demeyin. Bir fare yılda ortalama 35 yavru doğuruyor. Tembel birinin yapacağı iş mi bu? Hayır. Neyse, farkındaysanız biraz kompleksli bir mizacım var. 9 sene üniversite okudum, hiçbirini bitiremedim. Hep kızlar mızlar, müzik, radyo sunuculuğu falan. Haytaydım yani. Ablam, tek kardeşim, nöropsikiyatri master'ını Oxford Üniversitesi'nde yaptı. Ya o kadar bilgili bir kadın ki artık iletişim kurmakta zorlanıyorum. Yani kendi ilmini tamamen bitirdi, şu anda kuantum fiziği çalışıyor. Hobi niyetine. Hobi olsun diye tam bir zır deli. Ben pek kitap okuyamıyorum. Bunun içinde bir açıklamam var tabii. Bütün gün bu yayını hazırlarken yaklaşık 30 bin kelime materyal tarıyorum. Sabah işim bittiğinde herhangi bir harf görmek istemiyorum. Kimsenin sesini de duymak istemiyorum. Yani biri bana okusa da dinlemek istemiyorum. Ablam da sürekli kitap okuyor. Ve bana diyor ki kitap okuyor musun sen de hayatım diye soruyor. Evet diyorum, okuyorum. Evet. En son ne okudun diye sordu geçen gün. Ama abla dedim. Ama sesimdeki kibir var ya, her yerden duyuluyor yani. Abla dedim. Ben öyle okuduğu şeylerin listesini tutmayı seven tipte bir insan değilim. Öyle. En sevdiğin kitap ne diye sordu. Kan ter içinde kaldım, Allah sizi inandırsın. Ya abla dedim. Ya bir tanesi favori kitabın ne deyince diğer yazarların emeğine saygısızlık etmişim gibi geliyor. Ya o kadar çok kitap var ki, iyi kitap var ki buna cevap vermem çok zor. Peki tamam dedi. En beğendiğin 3 tanesini say. Aklıma ilk şey geldi. Bülbülü yakalamak dedim. Ablam dedi ki bülbülü öldürmek olmasın o. Ya yok dedim ben. Devam kitabını beğendim zaten. Hem abla Allah aşkına ya boş konuşuyorsun. Yakalayamazsan nasıl öldüreceksin ki bülbülü? Bırak Allah aşkına. Başka dedi. Kafadan kitap attım o noktada. Hızlı ve öfkeli dedim, biliyor musunuz? Film değil miydi Sabahların Efendisi o? Aa, filmi de mi var diye cevap verdim. Benim cehaletim kesin ablamı yoruyordur ha. Ama başkasının cehaleti de beni yoruyor millet. Yani şu bilgi meselesini bir denkleştiremedik insanlarda, farkında mısınız ya? Neyse. Her zaman dediğim gibi göktaşını beklerken son okuduğum kitabın adı... Neyse, Radyo Enerji'de şimdi Sabahların Efendisi %100 canlı yayında. Serhan Kombas Otomotiv Sabahların Efendisi'ni gururla sunmaya devam edecek. Sakın bir yerlere ayrılmayın.
1: En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

enerji, iç beş. Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com.

0: Enerjisi. Radyo Enerji'de yayındayım. Adım Sabahların Efendisi. Ünlü bir radyo sunucusuyum. Bir de YouTube projem var. Onun dışında hiçbir şey yapmıyorum. İstemiyorum yapmak. Neden bir sürü şey yapmıyorsun diye soruyorlar. Çok yeteneklisin diyorlar. Tamam da istemiyorum ki yapmak diye cevap veriyorum. Mecbur muyum? Kapasitemi sonuna kadar kullanmaya. Ne olacak ki sonuna kadar kullanınca? Dünya aşına çare mi bulacağım? Ne bekliyorlar ki benden? Ne yapabilirim ki ben? İyi böyle ya. Hem bak ne güzel adam gibi bir radyo programı dinliyorsunuz. Dağılmıyorum başka meselelerle. Yani albüm kayıtlarım, televizyon programlarım, dizi filmi çekimim olsa çok fena sallardı bu programı ya. Şu anda keyiften sallıyorum. Ya millet kızmayın bana, sallamıyorum bu programı. Yapma bir dakika. Bu umursamıyorum anlamında argo oldu. Sallıyorum bu programı, sallıyorum o zaman. Ya sallıyorum sallamasına da 21 yıl oldu millet ya. Yani iki süper model masaj yaparken gözlerim ve ellerim bağlı vaziyette yine sunarım bu programı ben. Eğer üzerime silah falan doğrulttuysa birisi tabii. Aksi takdirde hayatta bir kez başıma gelen bu şansı program sunarak harcarsam tımarhaneye koyulmam gerekir ya. Samimi söylüyorum. Keyifliyiz, neşeliyiz. Her zaman yaptığımız gibi yine yayındayız. %100 canlı bir şekilde tüm enerjimizi sizlerle paylaşıyoruz. Sizler de yolda işe giderken, hele ki bayram tatili sonrası, o suratlarınızı görebiliyorum buradan ben. Yüzünüze tebessümler kondurabiliyorsak, birazcık sizlere keyif verebiliyorsak ne âlâ ne âlâ millet. Bu arada harika bir karar aldım millet. Yani muhtemelen uygulamam ama olsun, düşünmem yeter değil mi? Ben öyle düşünüyorum. Pekala. Günaydın mesajları bizim için çok önemli. Sabahların Efendisi'nin Instagram hesabına direkt mesaj olarak bir günaydın mesajı bizi de kendimize getirecek millet. O yüzden o güzel parmaklar çalışmaya başlasın. Bir günaydın mesajı alalım herkesten.
1: Enerji. Sadece hit müzik.

0: Mercedes Kombos'un sunduğu Sabahların Efendisi devam edecek. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma. Bir Mercedes hayali. Artık sadece hayal değil. 2026 model Mercedes-Benz GLA 45 bin sterlinden başlayan fiyatlar ve 490 sterlin aylık ödeme seçenekleriyle Kombos Otomotiv'de. Hibrit teknolojisiyle geleceği bugünden yaşayın. Detaylı bilgi 0533 866 1310.
1: Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde Gönyeri Belediye Bulvarı Yenikent'te.
2: Lüks detaylarda saklıdır. Önder Alcı Dekorasyon mekanlarınıza yeni bir kimlik kazandırır. Şıklığı tasarımın en ince çizgilerine işliyoruz. Yaşam alanlarınızı sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.

0: Sevdikleriniz ve sizin sağlığınız artık güvence altında. Kuzey Kıbrıs'ta bir ilk. Nord Prime Sağlık Sigortası ile tanışın. Sadece 6080 Türk Lirası'ndan başlayan fiyatlarla anlaşmalı kurumlarda limitsiz yatarak tedavi imkanı. Sağlığınızı şansa bırakmayın. Nord Prime, her an yanınızda. Detaylı bilgi için 444 40 11 veya npikıbrıs.com.
1: Hayatınıza renk katmak için merhaba Nord Prime'da yarınlara.
0: Nord Prime Sağlık Sigortası. Güvende hissetmenin en doğru yolu.
2: Mercedes Kombos'un sunduğu Sabahların Efendisi devam ediyor. Enerji 93.1. Sadece hit müzik.

0: Günaydın hanımlar, günaydın hanımlar. Size de merhaba beyler. Keyifliyiz, neşeliyiz. Yine Radyo Enerji'de %100 canlı yayında. İlk saatin neredeyse sonuna gelmek üzereyiz. Bakalım. Gelmişiz galiba. O zaman bu ilk saatin son anonsunu da şöyle keyifli bir şekilde yapalım. Daha sonrasında ikinci saatte yine burada olacağız, merak etmeyin. Sabahların Efendisi hiçbir yere ayrılmıyor. Bera! Bir önceki anonsta yaptığım işleri söylemiştim. Radyo sunucusuyum. Bir de YouTube projem var. Ara sıra onunla ilgileniyorum. Ya yeteri kadar bir şeyler yapıyorum yani. Ya millet, benim hayalim 54 yaşıma geldiğimde bir kenara 5 milyon dolar atmış olup emekli olmuş olmaktı. Ama görüldüğü kadarıyla para mutlu etmiyor. Yani bunu başarmış olmama rağmen bir şeyler yapmaya devam ediyorum. Demek ki ya şaka. Kenara 5 milyon dolar atmayı başaramadım. Babamdan 2 milyon dolar kaldı. Ama görüyorsunuz, mecburum çalışmaya devam. Hazıra daha dayanmaz millet. Hazıra daha dayanmaz. Yani 92 milyon dediğim biter yani. Değil mi? Ya pinti biri değilim millet ama. Mesela bana koltuk satmaya çalışan havayolu şirketinden asla koltuk almıyorum. Prensip meselesi yani. Prensip olarak zaten beni oturtmak zorunda bir yere. Ya isterse pilotun yanında yere çömeltsin. Umurumda bile değil. Para ödemeyeceğim koltuk için millet ben. Yani havaalanına da son anda gidiyorum. Makineden check-in'imi yapıyorum. Ve bugüne kadar 30. sıradan daha önde oturduğum olmadı. Yer verdiği olmadı. Ya bence bu bir politika. Bir politika uygulama. Para ödemeyenleri uçağın dışında kanadın üzerine oturtun ki yerleştirelim de öğrensinler bakalım. Bir daha bize para ödememenin sonuçlarını bir yaşasınlar. Bir kez 10. sıraya yer verdi. Tahminimce o yerin sahibi öldü uçağa binmeden önce. Ya koltuk almak ister misiniz? İstemem. İstemem. Artı uçakta daha rahat ve rahatsız iki yer var. Acil çıkış ve diğer bütün koltuklar. Yani en öne oturmak isteyenler uçak indiğinde ilk çıkış yapmak isteyen. Bir şey sormak istiyorum. Gerçekten mi? Yani gerçekten bu kadar, yani 1,5 saatlik uçuşun ardından uçaktan yani 3,5 dakika erken çıkmak istiyor. Hiç kimsenin bu kadar önemli bir işi olamaz millet. Yani ben bak, ben boş gezenin boş kalfasıyım ama eyvallah, ama ne olabilir ki uçaktan birkaç dakika geç çıksanız? Ya biraz da gösteriş biliyor musunuz millet? Öyle yani, bu ekonomik havayolu şirketlerinde business class yok ya. Yapabileceğiniz en fazlası 300 lira verip koltuk almak. Yani ülkenin en ucuz bilet satan, yemekleri bile paralı olan havayolu şirketlerinde 2A'da oturuyor. Bravo. Bu bir servet göstergesi mi şimdi ya? Ha? Neyse canım, kimsenin keyfine karışmam. Yani istiyorsanız alın tabii ama unutmayın, bunları hazıra daha dayanmaz diyen bir dolar milyoneri söylüyor arkadaşlar. O açıda belki de kafanızın bir yerinde tutmanız lazım millet. İlk saatin sonuna geldik. Keyifli, güzel bir ilk saatti. Birazdan ikinci saatte tekrar burada olacağız ama günaydın mesajları hala bizim için çok önemli. O yüzden Sabahların Efendisi'nin Instagram hesabından direkt mesaj olarak bir günaydın mesajı bizi de kendimize getirecek millet. Hadi bakalım, ilk saatin son cümlesi de gelsin. Serhan Kombos Otomotiv Sabahların Efendisi'ni gururla sundu.
1: Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerji.

0: beyler günaydın. Şahane Ada ikinci saatin startını verdik. Keyifliyiz, neşeliyiz. İkinci saatte de her zaman yaptığımızı yapıp yolculuğumuza eşlik edeceğiz. Yüzünüze tebessümler konduracağız ve bir miktar da cebimizi... aldığım duyumlara göre benim programa sponsor olmak isteyen bazıları bize ulaşıyor yavaş yavaş. Her zaman beklerim arkadaşlar. Programımda sponsor olmak isteyen herkese yer var. Herkese. Money Talks. Tekrardan günaydınlar millet. Radyo Enerji'de Sabahların Efendisi'ni dinliyorsunuz. Müthiş bir radyo kariyerim var. 21 senedir bu işi yapıyorum. İyi komedyensin. Neden stand-up gösteri yapmıyorsun dediler zaman içinde. Yani kusura bakmayın millet ama 2 saat ayakta şaka yapamam ben. Hani yaparsam daha çok pahalı olur. Evet, evet. Ya beni sigorta şirketi gibi düşünün. Ayakta tedavi farklı fiyat, oturarak farklı, yatarak en ucuzu. bir de hiç program sunmayıp benim yerime program sunacak olan kişiye günde 2 şaka yollarsam Türkiye'deki tamamlayıcı sigorta gibi düşünebilirsiniz bunu. Öyle bir sınıflandırma var bende. Ya ben 53 yaşındayım. Aslında şu noktadan sonra dış görünüşüm normalde umurumda olmazdı. Yani ne kadar spor yaparsam yapayım genç bir güzel bir vücudum olamaz. Zaten yapamam çok fazla. Boynumda 3 kırık, belimde 4 fıtık. Yani sınırlı spor kapasitem. Bırakabilirdim de kendimi biraz ama ben ne yaptım? Rezil ettim bu ayrıcalığı. Evet, evet. Yani bu yaştan sonra yaşayacağım özgür bir hayat yerine evliliğimi sürekli daha iyi görmemi bekleyen 15 yaş küçük ve aşırı derecede güzel bir kadınla yaptım. Evet. Ve şimdi hem zayıflama iğnesi yapıyorum hem spora gidiyorum. Ve ayrıca lazer epilasyon, cilt bakımı ve botoks yaptırıyorum. Ha şimdi düşüneceksiniz ki tamam işte Sabahların Efendisi. Bu güzel kadını tam manasıyla hak ediyorsun bu çabalarınla, emeklerini. Yanılıyorsunuz. Yani 20 senedir beraberiz. Yani daha güzel olmam evdeki hayatımızı romantik ve şehvetli bir filme çevirmiyor. Pişmanım bu yüzden. Yani benim bunları eğer gene bekar kalırsam yapmam gerekiyordu. Diyelim ikinci saate başlayalım. Tekrardan günaydınlar millet. Günaydın mesajlarınız da geliyor bu arada. Efsanesiniz bu sabahta beni yalnız bırakmadığınız için. Tabii bu arada ilk saatteki programı kaçıranlar varmış. Duyduk, üzüldük. Üzüldük tabii. Yani ilk saatte bizi dinleyenlere çil çil altın dağıtmıştık. Kısmet artık. Kısmet.
1: Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

0: hiçbir yere ayrılma. Manga konseri 13 Haziran Cumartesi Layra Açık Hava Sahnesi'nde. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Mimosa Beach Otel'in yepyeni teras balık restoranı hizmetinizde. Denizin taptaze lezzetleri şık bir atmosferde sizinle. Eşsiz deniz manzarası ve seçkin balık menüsüyle unutulmaz akşamların yeni adresi, lezzetin denizle buluştuğu yer. Mimosa Teras Balık Restoranı. Sevdiklerinizle özel bir akşam için şimdi rezervasyon yapın. 0392 378 8168.
2: Güç ve teknoloji yeniden tanımlandı. Yeni hibrit bayık BJ30 200 beygir gücüyle yolların yeni hakimi. Bu dev SUV 0 kilometre, 7 yıl veya 150 bin kilometre garantisiyle şimdi Flatro'da sizi bekliyor. Flatro, New Energy and Mobility. Kaymaklı Lefkoşa 533-881-1999.
3: Bike, always be with you.
4: Fit Sports Club, hayatın nasıl spor?

0: Merhabalar Şahane'de nefis bir pazartesi sabahı. Ne yalan. Yine sizlerle birlikteyiz. Bayram sonrasında çalışmak birazcık acı verici olduğunu biliyoruz ama dua edin radyonuzda biz varız millet. Değil mi? Değil mi? Yolculuğunuza eşlik edeceğiz, yüzünüze tebessümler konduracağız. En azından işe giderken biraz daha keyfinizi böyle gıcır gıcır hale getirirsek ne âlâ ne âlâ. İyi ki varsınız, iyi ki radyo enerjiyi dinliyorsunuz, iyi ki sabahların efendisini dinliyorsunuz millet. Siz benim iyi kimsiniz? İyi kimsiniz? 120 yıl boyunca siyahlar Amerika'da köle olarak yaşadılar. Kafeslerde tutuldular, alındılar, satıldılar, tarlalarda zorla çalıştırıldılar. Kötü bir muamele gördüler. Şu an gelinen sosyolojik farklılığa inanabiliyor musunuz? Ben bundan sonra her anonsumu böyle şeylerle açmak istiyorum. İnsanların ilgisini çekiyor. Sonra hemen arkasından neye uğradığınızı anlamadan o daha zırvalarımı anlatmaya başlayacağım. Burası Kıbrıs'ın en çok dinlenilen Türkçe pop müzik radyosu. Ben de sunucularından biri olan Sabahların Efendisi'yim. Yani aslında en iyisiyim ama ayıp, öyle söylenmez. Evet, evet, çünkü insanlar üzülür. Gerçi bir miktar üzüntüye ihtiyacımız var hayatlarımızda, öyle değil mi dinleyiciler? Yani sürekli mutlu olamazsınız ki. Ya düşünsenize, siz gelirken herkes şöyle diyor. Aha, mutlu pislik geliyor. Aha, mutlu pislik işte. Sizden ne haber millet? Ha? Her şey yolunda mı? Tatiliniz nasıl geçti? Güzel şeyler yaptınız mı? Yediniz, içtiniz? Ha, gezdiniz, tozdunuz? Ne oldu? Ne oldu? Bana kaldınız yine. Tabii, tabii. İşiniz düşünce... Pekala, günaydın mesajları hala bizim için çok değerli. Instagram'dan Sabahların Efendisi'ne direkt mesaj olarak bir günaydın mesajı alalım lütfen.
1: Hit müzik burada. Enerji.

0: milletim, günaydınlar Şahinada. Umarım pazartesi gününüz güzel geçer. Ha, geçmeyecekse de gelmiş geçmiş olacak değil mi? Yani zaman içinde o kadar kısa bir süreydi ki unutun gitsin. Daha güzel günleriniz de olacak, merak etmeyin. Yani şunun şurasında zaten büyük bir göktaşının asteroidin dünyaya çarpıp tarihi tarihe gömmesine ne kaldı ki arkadaşlar? Sabahların efendisi benim adım. Negatifleri toplarım, onları şakaya çevirip hayatımı mutlu bir yer haline getiririm. Siz de bunun bir parçası olmayı kabul ettiğiniz için minnettarım. Her ne kadar güzel olduğum için beni kıskanıyor olsanız da ya bunu kötü niyetle yapmadığınızı biliyorum millet. Ben de böyle bir güzelliğe kayıtsız kalamazdım, kıskanırdım ben o açıdan. Sizi suçlamıyorum, canınız sağ olsun. Radyo Enerji bu kanalın adı. Çok uzun süredir Kıbrıs'ta en çok dinlenilen Türkçe pop müzik radyosu. Sunucularımız birinci sınıf, müzik direktörümüz bir pırlanta, yayın sorumluları falan. Hepimiz fare gibi çalışkanız arkadaşlar. Nasıl? Yok mu öyle bir laf? Öyle demeyin. Bir fare yılda ortalama 35 yavru doğuruyor. Tembel birinin yapacağı bir iş mi bu? Hayır. Hayır. Neyse, farkındaysanız biraz kompleksli bir mizacım var. Bak 9 sene üniversite okudum. Hiçbirini bitiremedim. Hep kızlar mızlar. Müzik, radyo sunuculuğu filan. Haytaydım yani. Ablamsa, ablam bak tek ablam, tek kardeşim nöropsikiyatri master'ını Oxford Üniversitesi'nde yaptı. Ya o kadar bilgili bir kadın ki artık iletişim kurmakta zorlanıyorum millet. Yani kendi ilmini tamamen bitirdi. Şimdi kuantum fiziği çalışıyor. Hobi niyetine hobi. Hobi olsun diye tam bir zırdeli. Ben pek kitap okuyamıyorum. Bunun için de bir açıklamam var tabii. Bak bütün gün bu yayını hazırlarken yaklaşık 30 bin kelime materyal tarıyorum. Sabah işim bittiğinde herhangi bir harf görmek istemiyorum bile. Kimsenin sesini duymak istemiyorum. Yani biri bana okusa da dinlemek istemiyorum. Ablam da sürekli kitap okuyor musun hayatım diye soruyor. Evet, evet diyorum, okuyorum. En son ne okudun diye sordu geçen gün. Abla dedim. Bak, ama sesimdeki kibir var ya, her yerden duyuluyor. Yani abla dedim. Ben öyle okuduğu şeylerin listesini tutmayı seven tipte bir insan değilim. En sevdiğin kitap ne diye sordu. Kan ter içinde kaldım, Allah sizi inandırsın. Ya abla dedim. Bir tanesi favori kitabın ne deyince diğer yazarların emeğine saygısızlık etmişim gibi geliyor. Niye cevap ver? O kadar çok iyi kitap var ki buna cevap vermem çok zor abla. Peki tamam tamam dedi. En beğendiğin 3 tanesini say. Aklıma ilk şey geldi. Bülbülü yakalamak dedim. Ablam dedi ki bülbülü öldürmek olmasın o. Ya yok dedim, ben devam kitabını beğendim abla. Hem abla Allah aşkına ya. Yani boş konuşuyorsun. Yakalayamazsan nasıl öldüreceksin ki bülbülü? Bırak Allah aşkına dedim. Başka dedi. Bak kafadan kitap attım o noktada. Hızlı ve öfkeli dedim, biliyor musunuz arkadaşlar? Film değil miydi Sabahların Efendisi? Aa, filmi de mi var diye cevap verdim. Benim ha. Cehaletim kesin ablamı yoruyordur millet. Ama başkasının cehaleti de beni yoruyor. Yani şu bilgi meselesini bir denkleştiremedik insanlarda, farkında mısınız ya? Neyse, neyse, dediğim gibi göktaşını beklerken son okuduğum kitabın adı. Radyo Enerji'de şimdi Sabahların Efendisi %100 canlı yayında millet. Ayrılmayın, az sonra tekrar burada olacağız.
1: Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerji.

0: Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni enerji yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Eğirkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Eiffel mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Günaydınlar herkese. Radyo Enerji'de %100 canlı yayındayım ve bugünün son anonsuyla karşınızdayım. Adım Sabahların Efendisi, ünlü bir radyo sunucusuyum. Bir de bir YouTube projesiyle uğraşıyorum. Onun dışında hiçbir şey yapmıyorum. İstemiyorum yapmak. Neden bir sürü şey yapmıyorsun diye soruyorlar. Çok yeteneklisin diyorlar. Tamam da istemiyorum ki yapmak diye cevap veriyorum. Mecbur muyum kapasitemi sonuna kadar kullanmaya? Ne olacak ki sonuna kadar kullanınca? Dünya aşına çare mi bulacağım? Ne bekliyorlar ki benden? Ne yapabilirim ki yani? İyi böyle bence ya. Hem bak ne güzel adam gibi bir radyo programı dinliyorsunuz. Dağılmıyorum başka meselelerle. Albüm kayıtlarım, televizyon programlarım, dizi film çekimim olsa çok fena sallardım bu programı. Evet, şu anda keyiften sallıyorum. Ya millet kızmayın mı? Sallamıyorum bu programı. Ya bir dakika, bu umursamıyorum anlamında argo oldu. Sallıyorum bu programı, sallıyorum o zaman ben. Ya sallıyorum sallamasına da. 21 yıl oldu millet ya. Yani iki süper model masaj yaparken gözlerim ve ellerim bağlı vaziyette yine sunarım ben bu programı. Eğer üzerime silah falan doğrulttuysa birisi tabii. Evet, aksi takdirde hayatta bir kez başıma gelen bu şansı program sunarak harcarsam tımarhaneye koyulmam gerekiyor. Evet. Ya ben yeteri kadar bir şeyler yapıyorum yani. Aslında benim hayalim 54 yaşıma geldiğimde bir kenara 5 milyon dolar atmış olup emekli olmuş olmaktı. Ama görüldüğü kadarıyla para mutlu etmiyor. Yani bunu başarmış olmama rağmen bir şeyler yapmaya devam ediyorum. Demek ki insan ya şaka şaka. Kenara 5 milyon dolar atmayı başaramadım. Babamdan 2 milyon dolar kaldı. Görüyorsunuz mecburum çalışmaya devamlı. Hazıra daha dayanmaz millet. Hazıra daha dayanmaz. Yani 92 milyon dediğim biter hemen ya. Binti biri değilim ama. Bak mesela bana koltuk satmaya çalışan havayolu şirketinden asla koltuk almıyorum. Prensip meselesi. Yani prensip olarak zaten beni oturtmak zorunda bir yere. İsterse pilotun yanında yere çömelsin. Umurumda bile değil. Yani para ödemeyeceğim koltuk için ben bile. Havaalanına da son anda gidiyorum. Makineden çekinimi yapıyorum. Ve bugüne kadar 30. sıradan daha önde oturduğum olmadı. Yer verdiği olmadı. Bence bu bir politika. Bir politika uyguluyorlar. Yani para ödemeyenleri uçağın dışında kanadın üzerinde oturtun ki yerleştirelim de öğrensinler bakalım. Biraz daha para ödememenin sonuçlarını bir yaşasınlar. Bir kez 10. sıraya yer verdi. Tahminimce o yerin sahibi öldü uçağa binmeden önce. Koltuk almak ister misiniz? İstemem. İstemem. Artı uçakta daha rahat ve rahatsız iki yer var. Acil çıkış ve diğer bütün koltuklar. En öne oturmak isteyenler uçak indiğinde ilk çıkış yapmak isteyen. Ya bir şey sormak istiyorum. Gerçekten mi yani? Gerçekten mi bu kadar? Yani 1,5 saatlik uçuşun ardından uçaktan 3,5 dakika erken çıkmak diyor mu? Hiç kimsenin bu kadar önemli bir işi olamaz millet. Yani ben bak ben boş gezenin boş kalfasıyım eyvallah ama ne olabilir ki uçaktan birkaç dakika geç çıksanız? Biraz da gösteriş biliyor musunuz ya? Öyle yani ekonomik havayolu şirketlerinde business class yok ya. Yapabileceğiniz en fazlası 300 lira verip koltuk almak. Ülkenin en ucuz bilet satan, yemekleri bile paralı olan havayolu şirketlerinde 2A'da oturuyoruz. Bravo, bravo, bravo. Bir servet göstergesi mi şimdi? Neyse canım, kimsenin keyfine karışma. Yani istiyorsanız alın tabii ama unutmayın bunları hazıra daha dayanmaz diyen bir dolar milyoneri söylüyor. O açıdan belki de kafanızın bir yerinde tutmanız lazım bunları. Aslında her söylediğimi çünkü bu program bir nimet arkadaşlar. Tamamen deneyimlerden oluşan bir program bu. Evet, biraz da atmasyon tabii. Bugünkü programı beğendiyseniz ne ala ne ala. Yarın sabah aynı saatte yine burada olacağız. Hoşça kalın millet.
1: Enerji 93.1 sadece hit müzik.

0: Enerji Minimix. Corinium sundu. Enerji Minimix.
1: Corinium, doğa ve huzurun buluştuğu ikinci eviniz. Yeni pazar menüsü ve özel fiyatlı yaz paketleriyle sevdiklerinizle keyifli zaman geçireceğiniz unutulmaz anlar sizi bekliyor. Üstelik her pazar genç ve çocuklara özel ücretsiz golf deneyimi. Rezervasyon 0533 888 75 75.
0: Enerji 93.1. Sadece hit müzik.

0: hiçbir yere ayrılma. Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde, Gönyeri Belediye Bulvarı, Yenikent'te.
1: Lüks, detaylarda saklıdır.

0: sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
1: Miyarist Bank'tan harika bir haber. Artık ev sahibi olmak hayal değil, gerçek. Tam 120 aya varan vade imkanıyla konut krediniz hazır. Hayallerinizdeki eve kavuşmak için Miyarist Bank'a gelin, size özel ödeme koşullarıyla tanışın. Bu fırsatı kaçırmayın. Yeni yaşamınızın anahtarı sizden, destek bizden. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miyarist Bank şubelerine bekliyoruz.

kıvırsın, kıvırsın. En çok dinlediği 5. En çok dinlediği 5. Enerji ilk 5. Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cyprus Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cyprusexpress.com.

0: Pusula'da.
1: Bir hikayem var, bir hikayem bitmedi. Yorgandan, yastıktan kokusu gitmedi. Yaz bana, ne yazarsan yaz.

0: Bir yere ayrılma. Fit Sports Club hayatın nasıl spor kas?
1: Güçlü ol, fit ol, her an burada ol. Hemen şimdi aramıza katıl.

Fit Müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Enerji haftanın şarkısı.
1: Beko yazar kasa postla işinize hız katın. Adada en geniş banka seçeneği sunan, tek cihaz olma özelliği taşıyan Beko yazar kasa postla hem yerel hem de şube bankalarını dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hızlı işlem kapasitesi ve daha birçok özellikle Beko yazar kasa posta geçmek, peşin fiyatına 3 taksit avantajından yararlanmak için hemen başvurun. Detaylar, başvuru ve online satın alma işlemleri yazarkasakıbrıs.com'da.
0: Enerji. Sadece hit müzik.

Bir yere ayrılma. Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde Gönyeri Belediye Bulvarı, Yenikent'te.

0: sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
1: Popüler hit müziğin en iyi örnekleri...

Net Müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni enerji yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji.

0: bir yere ayrılma.
1: Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde, Gönyeri Belediye Bulvarı, Yenikent'te.
2: Lüks, detaylarda saklıdır. Önder Alçı Dekorasyon, mekanlarınıza yeni bir kimlik kazandırır. Şıklığı, tasarımın en ince çizgilerine işliyoruz. Yaşam alanlarınızı sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
0: Enerji 93.1. Sadece hit müzik.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: hiçbir yere ayrılma. Manga konseri 13 Haziran Cumartesi Layra Açık Hava Sahnesi'nde. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Butik. Şimdi yeni yerinde Gönyeri Belediye Bulvarı Yenikent'te.

Cyprus Express Enerji ilk 5'i sundu. Kıbrıs'ın en çok dinlediği 5. En çok dinlediği 5. Enerji ilk 5. Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cyprus Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cyprusexpress.com.

hiçbir yere ayrılma. Fit Sports Club hayatınla spor.

0: Enerji Minimix. Minimix. Minimix. Corinium sundu. Enerji Minimix. Minimix.
1: Corinium. Doğa ve huzurun buluştuğu ikinci eviniz. Yeni pazar menüsü ve özel fiyatlı yaz paketleriyle sevdiklerinizle keyifli zaman geçireceğiniz unutulmaz anlar sizi bekliyor. Üstelik her pazar genç ve çocuklara özel ücretsiz golf deneyimi. Rezervasyon 0533 888 7575.
0: Popüler hit müziğin en iyi örnekleri

popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Enerji veren şarkıların doğru frekansı. Enerji. Hit müzik burada.
2: Beklerim seni telefonda. Duygularım tiz ama sesin baritonda. Cilveli değil mi sanki bomba? Tağlarım incitmeden onu ya. Yodusum sert bir efendiyim. Gözüm olmaz tabi gülüm para pulda ya. Vallahi değilim bir zorba. Soruyorum ona yavrum içelim mi çorba?

0: Sevdikleriniz ve sizin sağlığınız artık güvence altında. Kuzey Kıbrıs'ta bir ilk. Nord Prime Sağlık Sigortası ile tanışın. Sadece 6080 Türk Lirası'ndan başlayan fiyatlarla anlaşmalı kurumlarda limitsiz yatarak tedavi imkanı. Sağlığınızı şansa bırakmayın. Nord Prime, her an yanınızda. Detaylı bilgi için 444 40 11 veya npikıbrıs.com.
1: Hayatınıza renk katmak için merhaba Nord Prime'da yarınlara.
0: Nord Prime Sağlık Sigortası. Güvende hissetmenin en doğru yolu.
2: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: ile Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi'nde yeni bir saati an itibariyle karşıladık ve yeni bir hafta, yeni bir ayı da an itibariyle karşılamış bulunmaktayız. Hepiniz hoş geldiniz. Gerçekten sendromlu bir pazartesi gibi olabilir 9 günlük tatilin ardından. Kimileriniz çalıştı, kimileriniz tatil yaptı, kimileriniz ise sadece dinlendi. Ama biz hep buradaydık, sizlerleydik en güzel şarkılarımızla birlikte tabii ki de. Ve Haziran ayı boyunca da yine birçok yeni şarkı dinledik.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Enerji haftanın şarkısı.
1: Beko yazar kasa postla işinize hız katın. Adada en geniş banka seçeneği sunan, tek cihaz olma özelliği taşıyan Beko yazar kasa postla hem yerel hem de şube bankalarını dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hızlı işlem kapasitesi ve daha birçok özellikle Beko yazar kasa posta geçmek, peşin fiyatına 3 taksit avantajından yararlanmak için hemen başvurun. Detaylar, başvuru ve online satın alma işlemleri yazarkasakıbrıs.com'da.
0: Hit müzik burada. Enerji.

0: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu Enerji Keyfi devam edecek.
1: GişeKıbrıs.com. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.
0: Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde, Gönyeri Belediye Bulvarı, Yenikent'te.
2: Hayalinizdeki araca sahip olmak Miyaris Bank'la çok daha kolay. Bütçenize uygun faiz oranları ve 60 aya varan vade seçenekleriyle hayalinizdeki aracı kapınıza getiriyoruz. Miyaris Bank'la hayallerinize hep bir adım daha yakın olun. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miyaris Bank şubelerine bekliyoruz.
3: Lüks detaylarda saklıdır. Önder Alçı Dekorasyon mekanlarınıza yeni bir kimlik kazandırır. Şıklığı, tasarımın en ince

0: enerji keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla enerji keyfindesiniz. Bence artık bayram modundan çıktınız, tatil modundan çıktınız. Hepiniz adapte oldunuz diye düşünüyorum. Biliyorum biraz zor bir durum. Bir iki gün alacak bu durum ama önümüzdeki etkinliklere, fırsatlara, tatillere odaklanalım lütfen. Haziran ayı boyunca katılabileceğiniz birçok etkinlik sizleri bekliyor adamızda. Dolu dolu geçirebileceğiniz bir yaz sezonu sizlerle bu ay tabii ki de hep birlikte katılacağız. Birlikte buluşacağız. Güzel etkinliklerde detaylar, biletler Gişe Kıbrıs'ta. Birçok ünlü sanatçı, ünlü DJ, ünlü şarkıcı, otel konserleri, tekno partileri, klaplar, beachler, festivaller hepsi sizleri bekliyor. Detaylar Gişe Kıbrıs'ta.

enerji, hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cyprus Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cyprusexpress.com.

0: Beni daha da sana bağlar. Bazen kırılıp bazen üzülsem de dudaklarından öpesim var.
1: Ece ile Enerji Keyfi.
2: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyor ve şimdi değişik bilgilerle sizleri karşılıyorum. Z kuşağı kadınları anneliğin getirdiği yük ve sorumlulukları gördükçe anne olmaktan çok baba olmanın daha kolay olduğunu düşündüklerini daha sık dile getiriyor. Araştırmalar tek başına dışarıda yemek yemekten keyif alan kişilerin ortalamanın üzerinde bağımsızlık ve zihinsel uyum gösterebildiğini öne sürüyor. Giderek daha fazla genç erkek reddedilme korkusu nedeniyle kadınlara yaklaşmaktan tamamen kaçınmıyor. Çındıklarını söylüyor. Yapılan bir araştırmada haftada sadece 3 saat orta düzeyde egzersiz yapmanın kanser riskini %61 oranında azaltabileceğini ortaya koydu. Babalarıyla ten tene temas kuran bebeklerin ilk 24 saatte %43 daha az ağladığı ve yaklaşık 2 kat daha uzun uyuduğu gözlemleniyor. Bilim insanları kedilerin yaşam süresini 30 yıla kadar uzatabilecek bir enjeksiyon üzerinde çalışmalar yürütüyor. Sadece 20 dakika su kenarında vakit geçirmek kortizol seviyesini düşürerek zihnin daha sakin ve huzurlu hissetmesine yardımcı olur. Hayatta kalma modundayken size sabırla yaklaşan birine aşık olmak insanın yaşayabileceği en iyileştirici deneyimlerden biri olabilir. Yapılan araştırma insanların çocukluk dönemine ait en unutulmaz anılarının büyük ölçüde 5 ile 10 yaşları arasında aileleriyle çıktıkları tatillere dayandığını ortaya koyuyor. Uzmanlar sağlık açısından en zararlı içecekler arasında gösterilen içecekleri sıraladı. Birden sayıyorum: kola, sıcak çikolata, milkshake, enerji içecekleri, yapay meyve suları, alkollü içecekler ve süt tuzu içeren kahveler. Milyonlarca kullanıcı sürekli görmezler.

0: Bir yere ayrılma. Fit Sports Club hayatınla spor kas.
1: Güçlü ol, fit ol, her aforda ol. Hemen şimdi aramıza katıl.

Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor. Gişekıbrıs.com. Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji. Senden

0: Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyor. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan da takipliyorsanız çok sevinirim. Enerji931NRGPlay.com hesaplarımızda hem nerelerdeyiz, neler yapıyoruz, hangi etkinliklerdeyiz, bir yandan müzik haberlerimiz, podcastlerimizin mini özetleri, radyomuzda neler var, neler yok, listelerimiz, hepsi sosyal medya hesaplarımızda sizleri bekliyor.

0: Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi'nde yeni bir saatten itibariyle Zeynep Bastık'la birlikte karşılamış bulunmaktayız. Gerçekten böyle bu aralar herkes kendine böyle bazı kararlar almış bulunmakta. Bazı kişilere sınırlar koymuş bulunmakta ve bazıları da çok keskin kurallarla hayatını yaşamaya başlamış bulunmakta. Bunu çok sık duyuyorum çevremden, sizlerden ve bu enerji bence hepimizin üstünde var. Sanki bir şeyler değişiyor hayatımızda, başka bir döngüye giriyoruz gibi bir hissiyat eminim sizin de içinizde vardır. Artık bir şeylerin değiştiğini fark ediyorsunuzdur. Umarım bu değişimler hepimizin hayrına olur diyelim. Güzel gelişmeler, güzel haberler aldığınız bir Haziran ayı, bir yaz sezonu olsun diyelim ve radyomuz Enerji'de Enerji Keyfi devam ediyor.

0: hiçbir yere ayrılma. Manga konseri 13 Haziran Cumartesi Lyra Açık Hava Sahnesi'nde. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Kuzey Kıbrıs'ın ilk toplu taşıma kartıyla tanışın. Artık ulaşım çok daha kolay. Ada Kart'a, mobil uygulama veya kredi kartınızla ödeme yapabilirsiniz. Otobüse binin, kartınızı okutun ya da telefonunuzla ödeyin, yolunuza devam edin. Ada Kart, toplu taşımada hızlı, pratik ve güvenli ödeme.
0: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor.
2: Gişekıbrıs.com.
3: Hit müzik burada.
4: Kıbrıs seni dinliyor.
3: Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Enerji Keyfi.
1: İşe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi devam ediyor tüm hızıyla. Yeni bir ay başladı bugün itibariyle. Pazartesi itibariyle başlaması hepimizde böyle bir rahatlama hissinin yarattığı o etki var eminim. O yüzden böyle siz de hayatınıza başlatmak istediğiniz her şeyi bugün biraz böyle ufak da olsa adımını atmaya çalışın. Gerçekten etkisini göreceksiniz. Ne yapmak istiyorsanız, neyi başlatmak istiyorsanız bugün ufak bir adımla başlayın ya da bir düşünceyle, bir stratejiyle de başlayabilirsiniz. Gerçekten etkili olabilir. Radyonuz Enerji'desiniz. Enerji Keyfi'nde sizlerle en güzel şarkıları paylaşmaya devam ediyorum.

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni enerji yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Hit müzik burada. Enerji.

Hit müzik burada. 93.1 enerji.

0: Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyor. Bu arada biz sadece bir radyo istasyonu değiliz. Aynı zamanda sosyal medya hesaplarımız var. Bir yandan da tabii ki de TV, MV platformlarında da yayın akışlarımız var. Şu an aynı paralel bir şekilde radyonuz Enerji'yi de oradan dinleyebilirsiniz. Klipler eşliğinde sizleri bekliyor TV MV'den, hem yayınlarımız da oluyor. Bir yandan sosyal medyada güzel içerikler paylaşıyoruz sizlerle. Hediyelerimiz, çekilişlerimiz, podcastlerimiz, nerelerdeyiz, nerelere sponsoruz, müzik haberlerimiz, hepsinin detayları sosyal medyamızda. Dediğim gibi sadece bir radyo istasyonu değil, tüm medyayı kapsayan koskocaman bir aileyiz ve bu ailenin parçası olarak sizler de varsınız tabii ki. Sizler varsınız ki biz de buradayız. 93.1'deyiz.

0: bir yere ayrılma. Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Doratlı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Doratlı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde, Gönyeri Belediye Bulvarı, Yenikent'te.
1: Lüks detaylarda saklıdır. Önder Alçı Dekorasyon, mekanlarınıza yeni bir kimlik kazandırır. Şıklığı, tasarımın en ince çizgilerine işliyoruz. Yaşam alanlarınızı sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.

Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor. Gişekıbrıs.com. Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: enerji keyfi.
1: Bu sene birçok diyet ve proje dinleyeceğiz. Zaten birçok yeni şarkı yayınlandı 2026 yılından, düetler, projeler ve yine böyle yaz hitleri bizlerle yavaş yavaş buluşuyor. Biz de sizlerle buluşturuyoruz. Bakalım bu senenin hiti, bu senenin düeti kimden gelecek? Merakla, heyecanla beklemekteyiz. Biz de sizlerle müziğin en iyisini buluşturuyoruz. Böyle yazı hissedeceğiniz, yaz aylarını yaşayacağınız, en hareketli, içinizi kıpır kıpır yapan bütün şarkılar, içinizi umutlandıran bütün şarkılar, hepsi bu programda, bu frekansta.

0: Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi'nde yeni bir saat an itibariyle karşılamış bulunmaktayız. Tarkan'la başladık, Zeynep Bastık'la devam edeceğiz. Sonrasında sevdiğiniz şarkılardan oluşan böyle bir mini mix sizlerle buluşuyor olacak derken Enerji Keyfi'nde keyif alacağınız konularda sizlerle buluşmaya devam ediyor bu programda. Artık pazartesi sendromunu unutmuşsunuzdur diye düşünüyorum ve Enerji Keyfi devam ediyor.

0: Enerji Mini Mix. Corinium sundu. Enerji Mini Mix.
1: Corinium, doğa ve huzurun buluştuğu ikinci eviniz. Yeni pazar menüsü ve özel fiyatlı yaz paketleriyle sevdiklerinizle keyifli zaman geçireceğiniz unutulmaz anlar sizi bekliyor. Üstelik her pazar genç ve çocuklara özel ücretsiz golf deneyimi. Rezervasyon 0533 888 75 75.
0: Enerji veren şarkıların doğru frekansı. Enerji. Hit müzik burada.

0: yatabilirsiniz. Tatiliniz için aradığınız her şey Dorana'yla size daha yakın.
1: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor.
2: Gişekıbrıs.com Enerji 93.1 Sadece hit müzik.

Keyfindesiniz ve şimdi keyif veren haberlerden bahsedeceğim. İyi haberler var. Avustralya güneş enerjisi paylaşım sistemiyle bazı bölgelerde günlük 3 saate kadar ücretsiz elektrik sağlayabiliyormuş. Costa Rica elektriğinin neredeyse tamamını yenilenebilir enerjiden üretiyor. Norveç neredeyse sıfır ormansızlaşma oranına ulaşmış. Brezilya 117 milyon hektardan fazla alanı korumak için yeni yerli halk bölgeleri oluşturmuş. Nepal'deki kar leoparı popülasyonu yıllar sonra dengeye girmeye başlamış. Hollandalı mühendisler okyanustaki plastikleri toplamak için devasa bir sistem geliştirmiş. Avrupa Birliği doğayı yeniden korumayı zorunlu hale getiren ilk yasayı onaylamış. Bangladeş 6 milyondan fazla evde güneş enerjisi sistemi kurmuş. Brezilya anneden bebeğe HIV bulaşını büyük ölçüde engellemeyi başardı. Kenya'daki doğa koruma alanlarında yasa dışı gergedan avcılığı sıfıra inmiş. Avustralya rahim ağzı kanserini ortadan kaldıran ilk ülke olmaya yaklaşıyor. The Ocean Cleanup okyanuslardan milyonlarca kilo plastik toplamayı başarmış. Etiyopya tek bir günde 100 milyonlarca ağaç dikmiş. Portekiz kurtarılan filler için Avrupa'nın ilk koruma alanlarından birini açıyor. Fransız Polinezyası dünyanın en büyük deniz koruma alanlarından birini oluşturmuş. Türkiye son yıllarda orman yangınları sonrası milyonlarca fidan dikimi gerçekleştirmiş. Bunlar dünyadan güzel haberlerdi biraz da artık. Haber denilince korktuğumuz değil, yüzümüzün güleceği haberlere ihtiyacımız oluyor çoğu zaman. Ben de sizlerle buluşturmak istedim. Enerji keyfi, keyifli şarkılarla birlikte bu frekansta sizlerle buluşmaya devam ediyor.

0: enerji
1: ilk 5.
0: Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com.
2: Alışverişte doğru adres.
1: Hit müzik burada. 93.1 enerji.

0: ile Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi'ndesiniz ve şimdi sizlere sahte gelen ama gerçek bilgilerden bahsedeceğim. Mısır piramitleri inşa edilirken dünyada hala yünlü mamutlar yaşıyormuş. Bir zamanlar insanlar testereyi ameliyatlarda kullanmak için icat etmiş. Suudi Arabistan, Avustralya'dan deve ithal ediyor. Kediler miyavlamayı büyük ölçüde insanlarla iletişim kurmak için kullanırmış. Bir zamanlar insanlar radyoaktif suyun sağlıklı olduğuna inanıyormuş. Japonya'da 100 yaşının üzerindeki insan sayısı birçok kasabanın nüfusundan daha fazlaymış. Plüton keşfedildiği günden bugüne kadar güneş etrafına tek bir turunu bile tamamlayamamış. Bir dönem ketçap ilaç olarak satılıyormuş. Gerçekten bunların hangisini duymuştunuz bilmiyorum ama gerçekten ilginç bilgiler. Sizlerle paylaşmak istedim. Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyor.

0: hiçbir yere ayrılma. Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde, Gönyeri Belediye Bulvarı, Yenikent'te.
1: Sevdikleriniz ve sizin sağlığınız artık güvence altında. Kuzey Kıbrıs'ta bir ilk, North Prime Sağlık Sigortası ile tanışın. Sadece 6080 Türk Lirası'ndan başlayan fiyatlarla anlaşmalı kurumlarda limitsiz yatarak tedavi imkanı. Sağlığınızı şansa bırakmayın. North Prime, her an yanınızda. Detaylı bilgi için 444 40 11 veya npikıbrıs.com.
2: Hayatınıza renk katmak için merhaba North Prime'da yarınlara.
1: North Prime Sağlık Sigortası. Güvende hissetmenin en doğru yolu.
3: Lüks detaylarda saklıdır. Önder Alçı Dekorasyon mekanlarınıza yeni bir kimlik kazandırır. Şıklığı, tasarımın en ince çizgilerine işliyoruz. Yaşam alanlarınızı sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
4: Güç ve teknoloji yeniden tanımlandı. Yeni hibrit bayık BJ30 200 beygir gücüyle yolların yeni hakimi. Bu dev SUV 0 kilometre, 7 yıl veya 150 bin kilometre garantisiyle şimdi Flatro'da sizi bekliyor. Flatro, New Energy and Mobility. Kaymaklı Lefkoşa 533-881-1999.
5: Bike, always be with you.
6: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor.
7: Gişe Kıbrıs.com.
0: Enerji veren şarkıların doğru frekansı enerji.
8: Hit müzik burada.

0: enerji keyfi.
1: İşe Kırbız kaskılarıyla enerji keyfinin bugünlük sonuna geldik. Sizleri Türkçe pop'un en iyileriyle baş başa bırakıyorum. Hadi artık üstünüzden atın şu bayram sonrası çalışma şeklinizi ve bütün haftanın bu motivasyonu şu an itibariyle artık yakalamışsınızdır diye düşünüyorum. Pazartesi sendromu falan bunlar artık demode şeyler. Biz önümüzdeki tatillere ve etkinliklere bakalım. Radyonuz Enerji'de de Türkçe müziğin en iyisi sizlerle buluşmaya devam ediyor. Hoşçakalın.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Enerji haftanın şarkısı.
1: Beko yazar kasa postla işinize hız katın. Adada en geniş banka seçeneği sunan, tek cihaz olma özelliği taşıyan Beko yazar kasa postla hem yerel hem de şube bankalarını dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hızlı işlem kapasitesi ve daha birçok özellikle Beko yazar kasa posta geçmek, peşin fiyatına 3 taksit avantajından yararlanmak için hemen başvurun. Detaylar, başvuru ve online satın alma işlemleri yazarkasakıbrıs.com'da.
0: Enerji. Sadece hit müzik.

0: Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji.

bir yere ayrılma. Miyarist Bank'tan harika bir haber. Artık ev sahibi olmak hayal değil, gerçek. Tam 120 aya varan vade imkanıyla konut krediniz hazır. Hayallerinizdeki eve kavuşmak için Miyarist Bank'a gelin, size özel ödeme koşullarıyla tanışın. Bu fırsatı kaçırmayın. Yeni yaşamınızın anahtarı sizden, destek bizden. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miyarist Bank şubelerine bekliyoruz.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.
1: Asırlardır yalnızım yalnız.

0: hiçbir yere ayrılma. Manga konseri 13 Haziran Cumartesi Lyra Açık Hava Sahnesi'nde. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde Gönyeri Belediye Bulvarı Yenikent'te.
2: Sevdikleriniz ve sizin sağlığınız artık güvence altında. Kuzey Kıbrıs'ta bir ilk. North Prime Sağlık Sigortası ile tanışın. Sadece 6080 Türk Lirası'ndan başlayan fiyatlarla anlaşmalı kurumlarda limitsiz yatarak tedavi imkanı. Sağlığınızı şansa bırakmayın. North Prime, her an yanınızda. Detaylı bilgi için 444 40 11 veya npikıbrıs.com.
3: Hayatınıza renk katmak için merhaba North Prime'la yarınlara.
2: North Prime Sağlık Sigortası. Güvende hissetmenin en doğru yolu.
4: Lüks detaylarda saklıdır. Önder Alcı Dekorasyon mekanlarınıza yeni bir kimlik kazandırır. Şıklığı, tasarımın en ince çizgilerine işliyoruz. Yaşam alanlarınızı sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alcı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
5: Güç ve teknoloji yeniden tanımlandı. Yeni hibrit bayık BJ30 200 beygir gücüyle yolların yeni hakimi. Bu dev SUV 0 kilometre, 7 yıl veya 150 bin kilometre garantisiyle şimdi Flatro'da sizi bekliyor. Flatro, New Energy and Mobility. Kaymaklı Lefkoşa 533-881-1999.
6: Bike, always be with you.
0: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

enerji ilk 5. Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cyprus Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cyprusexpress.com.

Bir yere ayrılma. Hayalinizdeki araca sahip olmak Miaris Bank'la çok daha kolay. Bütçenize uygun faiz oranları ve 60 aya varan vade seçenekleriyle hayalinizdeki aracı kapınıza getiriyoruz. Miaris Bank'la hayallerinize hep bir adım daha yakın olun. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miaris Bank şubelerine bekliyoruz.

0: Enerji. Minimix. Corinium sundu. Enerji Minimix.
1: Corinium, doğa ve huzurun buluştuğu ikinci eviniz. Yeni pazar menüsü ve özel fiyatlı yaz paketleriyle sevdiklerinizle keyifli zaman geçireceğiniz unutulmaz anlar sizi bekliyor. Üstelik her pazar genç ve çocuklara özel ücretsiz golf deneyimi. Rezervasyon 0533 888 7575.
0: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Hiçbir yere ayrılma. Fit Sports Club hayatınla spor kat.
1: Güçlü ol, fit ol, her an orada ol. Hemen şimdi aramıza katıl. VIP

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Hiçbir yere ayrılma.
1: Pizza, pizza, pizza. Hadi gidelim şimdi, durma.
2: Pizza Pizza'dan doyma garantili paylaşım paketleriyle ziyafet başlıyor. 3 farklı içerikle hazırlanan Feast Box'larla tanışmadıysanız şimdi tam zamanı. İster enfes pizzalı, isterseniz de tavuk kanattan beşamel stiklere, soğan halkasından çıtır patateslere, leziz atıştırmalıklar.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Enerji haftanın şarkısı.
1: Beko yazar kasa postla işinize hız katın. Adada en geniş banka seçeneği sunan tek cihaz olma özelliği taşıyan Beko yazar kasa postla hem yerel hem de şube bankalarını dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hızlı işlem kapasitesi ve daha birçok özellikle Beko yazar kasa posta geçmek, peşin fiyatına 3 taksit avantajından yararlanmak için hemen başvurun. Detaylar, başvuru ve online satın alma işlemleri yazarkasakıbrıs.com'da.

bir yere ayrılma. Fit Sports Club hayatınla spor kas. Güçlü ol, fit ol, her an burada ol. Hemen şimdi aramıza kat.

0: enerji ilk 5. Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com. Alışverişte doğru adres
1: Cypress Express. Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerji.

0: hiçbir yere ayrılma. Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Doratlı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Doratlı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde, Gönyeri Belediye Bulvarı, Yenikent'te.
1: Birikimli hayat sigortasıyla ister emeklilik ikramiyesi ister maaş. Geleceğinizi bugünden garanti altına almak ve ailenize güvenli yarınlar bırakmak için siz de hemen Niarist Hayat Birikimli Hayat Sigortası yaptırın. Düzenli olarak yapacağınız ödemelerle süre sonunda oluşacak emeklilik ikramiyesini alabilir veya maaş tercihinde bulunabilirsiniz. Niarist Hayat Birikimli Hayat Sigortası yaptırmak için hemen 444-0634'ü arayın veya en yakın Niarist Bank Şubesine başvurun. Niarist Hayat Sigorta. Bugün ve yarın.
2: Lüks detaylarda saklıdır.

0: sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
1: Popüler hit müziğin en iyi örnekleri...

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: hiçbir yere ayrılma. Manga konseri 13 Haziran Cumartesi Layra Açık Hava Sahnesi'nde. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. Yepyeni. Enerji yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Enerji Mini Mix. Korinyum sundu. Enerji Mini Mix.
1: Korinyum, doğa ve huzurun buluştuğu ikinci eviniz. Yeni pazar menüsü ve özel fiyatlı yaz paketleriyle sevdiklerinizle keyifli zaman geçireceğiniz unutulmaz anlar sizi bekliyor. Üstelik her pazar genç ve çocuklara özel ücretsiz golf deneyimi. Rezervasyon 0533 888 75 75.
0: Popüler müziğin en iyi örnekleri. En kaliteli Türkçe pop.

hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: enerji, hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com. Alışverişte doğru adres.
1: Hit müzik burada. 93.1 enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

yara. Açtım moeti 70 tane, yan locada kalmadı hiç fiyaka. Ay ay ay ay, herkes nerede? Senin kalbin hep herkes nerede? Uğraşamam ben artık senle, istiyordum ama artık gelme.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Haftanın şarkısı. Enerji haftanın şarkısı.
1: Beko yazar kasa postla işinize hız katın. Adada en geniş banka seçeneği sunan, tek cihaz olma özelliği taşıyan Beko yazar kasa postla hem yerel hem de şube bankalarını dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hızlı işlem kapasitesi ve daha birçok özellikle Beko yazar kasa posta geçmek, peşin fiyatına 3 taksit avantajından yararlanmak için hemen başvurun. Detaylar, başvuru ve online satın alma işlemleri yazarkasakıbrıs.com'da.
0: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: yollara, elime koluma, kalbime tarih attım.
1: Belki de bu yaz benim resim.
2: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji.

0: πόρτα.
1: Alo, merhaba ben Sertap.

Net Müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Hit Müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.